0: crispy.
1: Ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek, ilk nemek